0: dezelfde zon, verschillende verhalen. Aan de linkerkant gaat al die zonne-energie verloren. Maak kennis met de Sunduo Nex Aces 1000. W2600 watt robuust vermogen, bidirectionele energiestroom. En als de stroom uitvalt, bij anderen wordt het stil en donker.
1: Benimle evlenir misin?
2: Evet, harika!
3: Kesik, harika!
2: Ya şu rol kişisini, kendi kişini karıştırıyorsun ya. Azıcık profesyonel ol ya.
1: Ben artık seninle gerçekten evlenmek istiyorum. Eğer sen de istiyorsan.
2: Evet! Bu topraklarda gece başka, sabah başkadır. Güneş kayalara vurduğunda taşın gölgesi uzar, insanın bahanesi kısalır. Kapadokya'da aşk acele etmez, sabahı bekler. Işık kayalara vurduğunda iki kişi birbirine değil, aynı manzaraya bakmayı öğrenir.

0: lazımsın.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
1: Balayı suitiniz hazır.
0: Aha.
1: Oda anahtarınızı buyurun lütfen Selim Bey.
0: Hıdır.
1: Hıdır Bey.
2: Alev.
1: Alev Hanım, çok özür dilerim. Dilerseniz arkadaşım valizler için yardımcı olsunlar.
0: Yok, kendiniz hallederiz. Sağ ol.
1: Nasıl isterseniz.
2: Yakalandık. Bir tanıdı.
0: Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok.